0: binne konjaktör yönüyor yoktu imanlar. O binne o bir gittiğe kattaktık arayana gittik.
1: Ayyca. Aksu.
0: Ana yok kare yavuyunu baktı yüge yavuyunu. Tek o kocikte kattak kandattığına. Kıtınma kürüsü. Umarın naksiyi kürü. Sakkı yaktı kürü. Elin yaktı diyen naktı. Mağına kata o kata amigama. Tıfakı esvittiğim. Esvittiğin yağını kaya oksuma kaya oğama. Tü kanat diyorsa. Sürü sınavba kayısın kanlarıma tüyünlaktıma. İkayıp kanlarıma tüyünlaktıma. İkayıp dağı kattamda kıyağa. Öpü gitli bu. İkayıp dağı kattaklı bu. Nukkanlı anlığa yok simallığa. Temanlı anlığa yok simallığa. Tabii o matiga ayı yok kanma kayası yönlüm minna. Manı tabi takarsı tüyünü yok kutluma bir geldim nersuma. Nukarsıydı ammaro mumaktini anayıksini ilinne anikta yokkata ilinne anikta yokkata. Mumakti tağrısın nertarı gibi. Uktuğasın nertlükten.
1: Ay.
0: Ва эмо кемоксил чаму паннау тигиматлугу та и пивияге каттерак амиттилну карсилсу илиннаарти таавуллаатлут каттар каттерак аммажу илиннаарти таавуллаатлут алаанииги каттерак аттигикки таанумми иликкитсикиг куяннамеро тигиярцаага
1: ила нутагаймако илатжонгуллути тусо каттармата илаути тияраанга векувиатта суккулува суокайма
0: ээ гаро ээ амма а паннакамиккаангами утаккааллаги мамеана мамеана утаккиккулуатлаги паннакалеруби илаорниартки маккуангу титсиумвиллима пиюннерсияраангами Idag yung naksiraan mi. Kung yak kiti siyo mo bitlo mo. Iyo man nangi. Atok lugi. Ang simatuin na siyo mo rong narek ko tuin.
1: Ay. Ila taman na uravisang na nutak kanulim bakuk tunulo araan na siyo mo ma kisuri yaksang mi kinyak suni ilan ni ko ikiyang una siyo mo tamatuma Miksaan umumiktitte kattagabe upigillak bagi ayungitute kanutu innaklute emanna iladjunguyuni ilariutitteak baklute. Alana igi jagak taanna unikkausari yunnagabio. Asia gullu apikkutik sakakkanin illunga ilasikkanna romaguvillu tavavute romaguvillu atu innaugillune.
0: Uiga kuyanna merkjok taaliga anaksima kattamaanga. Amma tabu mumi de kaanama emanna ino katikke isimagini teaklivi. Mumi de kattammi. Mumi katau yagi ino mumi rumnaksi yo yoma. Apeke yo mori lauksungaro. Kalupana kami alipsut mumi siumuro bi. Ii ngurutto emanna ala neigitsuvi, upigitsuvi, ilau yunnaksi sakpunga. Kitaktinga yuten tisaltugu nutagaunere lauktikkeet tisaltugi. Angutti nililapayuttilluti katsaare kattajorsimagakku. Koveasukpikku kikkutin nittäänu turaamittau jaraan. Ajanettua jo kattajorsimagakku. Kujannamertuaktunga inuokatini ammaju pittaaktaurua. Mitti matayın bilgide. Tümme sütti tavcı aksutta yu ne kınik tu kaytti yu kattı aksutta. Kuyanna merkti aktı bu unnak sevken dillak bunga amma tabba uvutak bunga ileri mertiyenin amma yo.

Evet, doğru. Ben de ilk yazdım. Bir şeylerin etti gitti. Aralara aktardı. O kadar şey yaptık şimdi. Tuttuğum oraya gitti. Aralara ile attı yokta da gitti. Aralara gitti. Aralara gitti. Aralara gitti. Aralara gitti. Aralara gitti. Aralara gitti.